0: inanmaz.
1: Evet, birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edelim. Selamlar Kadir Han. Kaan'ın vatani görevini tamamlayıp döndü. Oğluma ve şu anda vatani görevini yapan tüm evlatlarımıza bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Bütün şarkılarımız askerlerimiz için. Selam olsun tüm askerlerimize. Bu arada Leyla Üstün İstanbul'dan göndermiş bu mesajı. İzmir Bergama'dan Abdullah'tan gelen bir mesajımız var. Evet, İzmir'den Fatih. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Sıradaki şarkı bana da armağan edersen mutlu olurum Kadir Han demiş. Osman İstanbul'dan göndermiş bu mesajı. Tüm sevdiklerim için de aynı zamanda sevdiğim için de istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Evet, mesajlar yoğunlukta. Birazdan dediğim gibi son mesajlarımızı, gecenin son mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde yine unutulmayan şarkılarla yol almaya devam edelim.

0: Sevgili Kardiye'den gelen bir mesajımız var. Eşimle balıktayız. Keyifle sizleri dinliyoruz demiş. Sevgili kralcımıza selam gönderelim. Yine abi Almanya Stuttgart'tan seni dinlemekteyim. Haktan'dan gelen bir mesajımız. Özellikle Ege Tekker kardeşime sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hem Haktan'a hem Ege'ye selamlarımızı iletelim. Az evvel de belirttiğim gibi pazar gündüz yayınımızın hemen sonrasında yıllık iznimiz başlıyor. Nasip olursa iznimizin sonrasında yine güzel şarkılarımızla, gece yolculuğumuzla, kralcılarımızla olmaya devam edeceğiz. Öncelikle şu anda mesaide olan kralcılarımıza, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Pazar günü saat 13'te gündüz kuşağında tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

Alacak mı? Verecek mi kardeşim bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Modern Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: oldum artık sana. Kırıla kırıla, kırıla kırıla.
1: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Herkesin mutlaka bir zaafı vardır ve bu zaaflarından sevdiği uğruna vazgeçememek belki onun için en büyük handikaptır, ama bu handikapı yaşamak, her türlü sonuca katlanmak da onun boyun borcudur kendi adına. Efendim işte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Efendim bugün 4 Temmuz 2026 Cumartesi, 9.03 Türkiye'nin saatleri. Alemin en kralı Kral Efendi Melih'in sevgili çemberinde birlikteliğimizin startını verdik. İnşallah 12'ye kadar en iyinin en güzelin mücadelesinde güzel dostlarla birlikte olacağız. En keyifli şarkıları İnşallah kıymetli kralcılarımızla paylaşacağız. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanında bizlerle birlikte olan bütün kralcılara selam. Hemen ne yapalım? Neler istiyoruz? Neler bekliyoruz? Neler düşünüyoruz? Neler hissediyoruz? Dolayısıyla şöyle sohbeti başlatmak adına hemen Kral FM WhatsApp mesaj hattımızı dostlara hatırlatalım. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00, Kral FM WhatsApp mesaj attığımız emrinize amade. Bakalım kimler nerelerde dinliyor, neler istiyor, neler bekliyor, kimlere hangi duyguları bizler vesilesiyle iletmek istiyor, bunları hemen WhatsApp mesaj attığımızdan bizlere ulaştırmaya başlayabilirsiniz. Bugün inşallah dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kıymetli bir kralcımıza 4 kişilik Wayland eğlence bileti hediye edeceğiz. Hatırlatmış olalım. İnşallah bir kralcımız kazanacak, ama 4 kişi olarak ailesiyle, sevdikleriyle, bizlerin misafiri olarak sınırsız bir eğlencenin inşallah sahibi olacak. Efendim ayrıca Instagram kullanan dostlarımız varsa Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını arzu eden dostlar takibi alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece yine dediğim gibi şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaları yeterli. Tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi'nde birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
7: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz.
8: Kral
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
11: Melih'in sevgi çemberi.

Erken kalkan erken yol alır demiş atalarımız. 09 itibariyle start verdik birlikteliğimize ve Kral Efendim İlih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar muhabbeti sürdüreceğiz inşallah. Sevgili Anıl'cığım, kıymetli meslektaşım, sevgili kardeşim, sevgili Anıl Soylu'nun bugün doğum günü. Anıl da radyosu başında bizlere kulak veren dostlar arasında. Anıl'cığım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice güzel yıllar dileklerimizi iletmiş olalım. Sevgili Süleyman Köse, selamlarımı iletiyorum. Melih kardeşim, Ali Yayınlar senden rica etsem bir şarkı çalar mısın diyor. Kelkit'ten Ali. Ali'cığım inşallah, tabii ki, neden olmasın. Hemen bakalım. Bayrampaşa'ya selamlar. Salih Özçelik, Rabbim ülkeme, devletime, milletime huzur, bereket ve sağlıklı bir hayat versin demiş. Sanatçı aklıma gelmedi fakat bir şarkı istiyorum diye yazmış şarkısını sevgili Salih. İnşallah diyelim. Melih kardeşim, Samsun Kiraz'dan Mustafa Taş, İsmail Altunsaray'dan bir türkü Allah'a emanet ol demiş. Bil mukabele diyelim biz de. Şöyle Edirne'den Ardahan'a, güzel yurdun dört bir yanına ve dünyanın dört bir yerinde, yöresinde kralı gönül veren güzel dostlara selamlarımızı iletelim. Efendim, bir yandan WhatsApp mesaj hattımızdan, bir yandan Melih'in sevgi çemberi Instagram'dan şöyle dostların mesajlarına değinmeye gayret edeceğiz. Isınma turları şöyle bir inceden, güzel şarkılar, kendimize bir gelelim. Sonrasında mevzuyu seriye bağlayacağız.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 elemeleri sona erdi. Son 16 tur için eşleşmeler tamamlandı. Bu akşam saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay'la Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Aşkın çeşit çeşit halleri var. İnşallah en güzel hali size denk gelsin, bir ömür boyu da mutlu etsin inşallah. 3 çarşambalı tır şoförlüğü yapan mesai arkadaşlarım, Kütük ekibi Emre Ekici, Ceyhun Özcan ve Erkam Üyeli'ye armağan ediyoruz demiş İlkay Çepni. Vesilenizle bütün uzun yol kaptanlarına selam edelim. Meriç'im seni çalışarak dinliyoruz, bize selam gönderir misin demiş. Sizlere ve çalışarak bizleri dinleyen bütün güzel dostlara selam olsun. Kayseri'den Melek, şu anda iş yerinde dinliyorum. Manisa'da vatani görevini yapan oğlum Can parçam için bir şarkı çalmanızı istiyoruz demiş. Bütün askerlerimize Rabbimden yar ve yardımcı olsun dileklerimizi, dualarımızı iletelim. Onların yollarını gözleyen bütün yürekli, o güzel yürekli annelerimize, babalarımıza, eşlere, çocuklara da inşallah tez vakit Allah kavuştursun dileklerimizi de iletmiş olalım. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu ki sağlıkla, sıhhatle, aslan gibi bir evlat lütfetmiş Mevlam. Onu da sizler bu vatan için askere göndermişsiniz. Sağlıcakla gitsin, sağlıcakla gelsin inşallah. Nazlıcan, mevzu bizde, merak etme. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
0: ikinci el. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah. Seven eğer bir kez sevmişse ölümüne sever. Ama kırılmışsa da hani her daim böyle bir farklılık, bir karşı taraftan güzellik gelse bile o kırgınlık yürekte kalmaya devam eder. Sen yine de benim için üzülme diyor ama ben seni için için sevmeye devam edeceğim. Efendim Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberindeyiz. Bu arada hemen bir duyuru yapalım çünkü 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren her yıl olduğu gibi bu yılda yine Kral Etkinlik Otobüsü'nün sizlerle buluşması start alıyor. Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımızla buluşmaya 6 Temmuz Pazartesi günü her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul ile başlıyor. Kral uygulamasını bunu özellikle vurgulayarak lütfen dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Kral uygulamasını telefonuna indiren ve otobüsümüzün bulunduğu lokasyona giderek şifreyi ilk söyleyen dinleyicimize çok özel markalara ait 5 ila 10.000 TL değerinde hediye çeklerine sahip olabilme imkanları sağlanacak. 6 Temmuz Pazartesi günü hediye yağmuruna hazır olun diyerek hatırlatmamızı yapalım. Şöyle keyifli şarkılarla muhabbeti pekiştirmeye devam. Şahane bir Yıldız Tilbe şarkısı Sibel Can'ın enfes yorumuyla Melih'in sevgi çemberinde dostlar armağanımız olsun. Fransa'dan Murat Tuğlu, iş arkadaşları Ali ve Amiruş ile seni dinliyoruz demişler. Biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah. Kralda kral yakışır diyenlere Orhan Gencebay'ın şahane klasiğini armağan ettik. İyi yayınlar diyen Bursa'dan Nurullah, Gemlik'te taş ocağında çalışan bütün dostlarına ve tabii ki maden ocaklarında, taş ocaklarında şöyle ekmeği uğruna ter akıtan, bütün riskleri göğüslemiş, olsun her şeyi sevdiklerim uğruna diyen güzel yüreklere de selamlarımızı iletelim. Efendim bakalım şöyle bir Kayseri'den kucaklar dolusu sevgiler Müslüm Baba demiştiniz ki az sonra iki tane Müslüm Baba şarkısı dinleteceğiz. Babalar Resteli Orhan Gencebay'la başlattık. 50 kişiyle birlikte dinliyoruz demişler. Vay maşallah, vay maşallah. Günaydın Türkiye'm diye ulaşan bir mesaj. Berlin'den selamlar Fatma Ejder Hanım'ın mesajı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Almanya'ya, Berlin'e selam edelim. Eşim Gündür Kaftan'a bir şarkı, Davutlar'da yazlıkta sizleri dinliyoruz demişler. Cihan Kaftan'ın mesajı. Parça ne demiş, sana ihtiyacım var gel dediği Beyhan Hanım için gelsin demiş Dursun'un mesajı. Efendim ne yapalım, şöyle Babalar Resteli Ferdi abimizle, Müslüm Baba'yla devam etsin istiyoruz. Saat 12'ye kadar.

İkinci sırada kardeş radyomuz Kral Pop olarak belirlediler ve Türkiye'nin zirvesinde en çok dinlenen radyolar listesinde 1 numara Kral FM, 2 numara Kral Pop Radyo. Teşekkürler Türkiye.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
4: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter.
1: Adamdaki samimiyete bak, mütevaziliğe, güzelliğe bak. İşte seven insanın dediğim gibi sahip olduğu ince ruhun en güzel tezahürü olsa gerek bu güzel Baba Müslüm şarkısı. Hasretle yol gözleyen gönüllere bir gün elbet inşallah kavuşuruz. Allah'ım amin diyen bütün sevenlere de inşallah bu güzelliği yaşat. Günaydın Bodrum'dan Serhat Katar. Ebru Gündeş şarkısı eşim İlknaz, kızlarım Özge ve Gamze'ye demişsiniz. Maşallah ağız tadınız daim olsun. Frankfurt'tan Fatma Usta. Çalışırken sizleri dinliyorum. Erzincan'a selamlar demiş. Melih'in sevgi çemberine selamlar. Konya'dan Seray Demirkaya. Acayip bir sıcaklık var. Dayı kızı Fatma'da günümüz var. Yolda seni dinliyorum. Kral yerinin hakkını veriyor demiş. Eyvallah. Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahtiyar Solak. Selamlar. Atilla Kaya'dan bir şarkı istiyoruz. İş arkadaşlarıma, tüm Pamukovalılara ve camcılara demiş. Efendim Şaban Bulut Kuşadası'ndan krala selam. Şarkıyı sevdiklerime diyerek gönderdiğim mesajı biz de dillendirmiş olalım. Caminin canı doğum günü olan babacığım için. Yani canımın canı bu. Ben de öyle okuyorum. Yakın gözlükleri de taktım ama yine bir flu ulaşma oldu. Evet, canımın canı babacığım için demiş. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız diyor. Rabbim inşallah bütün güzel evlatlara, bütün güzel ana babalara birbirlerini bağışlasın diyelim. Efendim 10.26 saatler, keyifli bir şarkı daha dinleyelim. Şöyle Işın Karaca'dan keyifli bir şarkı paylaşalım. Sonrasında bu saati yavaş yavaş sizlerin seçtiği güzel şarkılarla en güzel haliyle tamamlayacağız. 11-12 arası son saatimizde de bir kralcımıza 4 kişilik Vaillant hediye çeki takdim edeceğiz. Bir kişiye Vaillant davetiyesi hediye edeceğiz. Diledikleri zaman 4 kişi olarak gidip Kral FM'in misafiri olarak doyasıya eğlenebilecekler. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok ses getiren olaylardan biri yaşandı. Arjantinli futbolcu Maradona doping nedeniyle ihraç edildi ve Kolombiyalı futbolcu Escobar kendi kalesine gol attığı için ülkesinde öldürüldü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Eğitim ailede başlar. Bir insan için, kız olsun, erkek olsun, bir evlat için mutlaka ilk idol annesi babasıdır. O yüzden anne baba güzel yaşar, doğru yaşar, güzel örnekler ortaya koyarsa eyvallah, tabii ki evlatlar da kız olsun, erkek olsun dediğimiz gibi güzel ahlak ile, dürüstlük ilkeleriyle hayatta insanların olması gerektiği özelliklerde başlarlar ve öyle de devam eder. İnşallah Rabbim hepimize evladın hayırlısını, güzelini nasip etsin. Kolay gelsin demiş. Samsun'dan Berkan tekstil atölyesinde bizleri dinliyor. Bütün arkadaşlara ve tekstil atölyelerinde bizleri duyan bütün güzel dostlara da selam olsun. Tekirdağ Malkara Elmalı Köyü'ne dostlara selam edelim. Ben hayret, kızım Büşra ile kahvaltı yaparken kral dinliyoruz demişler. Vay maşallah, bereketli olsun. Melih, seni bu saatte dinlemek de çok güzel. Aydın Koçarlı'dan Bilge. Parçaların harika, sizden ricam İbrahim Erkal'dan bir şarkı demişsin. Kalbi üzgünlere diyor. Kalbi üzgün olmayan kim var acaba, çok merak ediyorum. Ya da bunu nasıl sağlıyorlar? Gerçekten tiyosunu da vermelerini rica ediyoruz. Daha ne diyelim değil mi? Günaydın, ben Kenan Türkoğlu. Almanya Bielefeld'den şarkıyı tüm Mehmetçiklerimize demişsin ki tam bam telimizden vurdun. Biz de buradan Peygamber Ocağı'nda vatan borcunu ödeyen bütün askerlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Rabbim inşallah yar ve yardımcıları olsun. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Saat 11-12 arası son saatimizde bugün bir dostumuza Bieland hediye çekini, daha doğrusu biletini takdim edeceğiz. Kazanacak kralcımız bir bilet ile 4 kişilik ailesiyle, sevdikleriyle Kral FM'in misafiri olarak Vialand'da doyasıya sınırsız eğlencenin tadını çıkartacak. Dinlemede kalın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Serin yanındayız.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Televizyon deyince vatan.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

Ah, eyvallah, eyvallah, eyvallah. Nankörlere mi desek acaba, yoksa kıymet bilmezler mi diyerek biraz yumuşatsak mı? Ama bu güzel şarkının mahatabı kimse, onları da Allah affetsin, ıslah etsin. Ama bunun karşılığında o mağduriyeti yaşamış sınırsız sevgide gerçekten böyle sevdiğine karşı mutluluğu yaşatma mücadelesine girmiş ama sonrası hayal kırıklığı olan sevenlere de İnşallah daha iyisini, daha güzeli nasip etsin Mevlam. Efendim şu an böyle camdan dışarı bakıyorum. Sonrasında merak ettim, biraz da dışarı çıktım. Islanmadan şöyle saçak altından bir bakayım. Bir yağmur yağıyor Maslak civarında. Sanki böyle kurban olduğum Mevlam gökte bardakları açmış, böyle boşaltıyor gibi. Harikulade bir görüntü var. Şükürler olsun, bereket olsun, rahmet olsun inşallah. Gerçekten muhteşem bir sağanak yağış var. Günler öncesinde meteoroloji İstanbul'un çeşitli semtleri için bu sağanak yağışı duyurmuştu kamuoyuna. Tedbirli olunması gerektiğini de ifade etmişti. Dolayısıyla inşallah kazasız, belasız, inşallah herhangi bir soruna mahal vermeksizin rahmet ve bereket olarak hayatımıza yansımasını niyaz ederek şükürler olsun diyoruz. Neden? Muhteşem bir yağmur var. Tabii ki hem kuraklık olmasın, barajlarımız dolu olsun, hem de son zamanlarda çok ciddi manada yükselen sıcaklıklarında bir nebze olsun şöyle nefes aldıracak şekle gelebilmesine de vesile olsun diyoruz. Efendim bu saate iki güzel şarkıyla nokta koyacağız. Önce Serkan Kaya, hemen ardına Emrah. Sonrasında son saatte, üçüncü ve son saatte bugün bir dostumuza Vialand'dan 4 kişilik bilet vereceğim. Dikkatli dinlemeye devam edin. Bakalım nasıl kazanacaksınız ve sonrasında kim kazanacak?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Pozantı Tarsus otoyolunun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. Kısa adı DOA olan sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebiliyor veya alışverişlerde kullanılabiliyor. Depozitosu olan ambalajlar uygulamasında amaç çevresel riskleri en aza indirmek. Sıfır Atık Vakfı'ndan önemli bir çağrı var. Vakıf, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla bir çağrı yayınladı. Araştırmalara göre dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık %5 ila 10'u yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklanıyor. Marmara Denizi ve adalar için özel bir çevre koruma planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan özel yönetim planıyla biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin iyileştirilmesi ve denizin bütüncül yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Tatil beldesi Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan deniz dibi temizliği etkinliği bu kez Gümbet Koyun'da gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıklar arasında ütü, drone ve damacana da vardı.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Allah mekanını cennet etsin. Gani gani rahmet dileklerimizi iletiyoruz İbrahim Erkal'a. Bizleri mirası şahane şarkılarıyla her fırsatta yad etmeye, sevenleriyle buluşturmaya devam. 11.08 Türkiye'nin saatleri. Kral Efendim Melih'in sevgi çemberinde son saat içerisine girdik. Efendim ne yapacağız? Bu saat içerisinde bir talihli kralcımıza 4 kişilik Wayland biletimizi takdim edeceğiz. Efendim Wayland tema parkta eğlence, macera ve adrenalini sonuna kadar yaşayacak dostlarımız için tabii ki biz de hediyelerimizi takdim ediyoruz. Hemen ne yapalım? Şu ana kadar gönderilmiş olan mesajları herhangi bir hükmü yok, haberiniz olsun. Şu an itibariyle 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu telefonumuzdan, WhatsApp mesaj attığımızdan ne yapacağız? Hemen bir soru soracağım, sorumun cevabıyla beraber göndereceksiniz. Ne yapıyoruz? Efendim sorumuz ne? Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu hangisidir diye soruyorum. 1. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu hangisidir diye soruyorum. Doğru cevabı yazıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı ekliyorsunuz. 0532 703 92 00'a gönderiyorsunuz. Sorum şu. Wayland'dan bir kişiye 4 kişilik hediye takdim ediyoruz. Davetiye takdim ediyoruz. Wayland hediyesini, davetiyesini kazanabilmek için ne yapacağız? Sorumuz şu. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu hangi radyodur diye soruyorum. Doğru cevabı yazıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bana ulaştırmaya başlıyorsunuz. Bakalım bugünkü talihlimiz kim olacak?

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla. Eti
6: gonk. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Otokoç
10: ikinci el. İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
13: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
14: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
15: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
16: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
15: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
16: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
17: Melih'in sevgi çemberi.

Sıra geceleri keyiflidir. Türküler maşallah zaten anlatılmaz yaşanır diyoruz. Zekeriya Ünlü'ye teşekkür ediyoruz. Kral Efendi son saatte, hatta son şöyle yarım saate girdiğimiz dakikalarda da keyfimize keyif kattı. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Son demleri yaşamaya başladık ama hemen sorumuzu bir kez daha yineleyelim. Son mesajları alalım. Az sonra da talihli dostumuzu inşallah arkadaşlarımız belirleyecek. Biz de sizlere aktaracağız inşallah. Ne diyoruz? Efendim şöyle, eğlencenin zirvesinde keyifli bir günü sevdiklerinizle birlikte yaşamak için Kral FM'in misafiri olarak Viyana'dan 4 kişilik davetiye kazanmak isteyen kralcılar ne yapıyorlar? Soracağım basit soruya, daha doğrusu sorup şimdi tekrarlayacağım soruma doğru yanıt verecekler. Yanıtınızı öncelikle 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu Kral FM WhatsApp mesaj hattına göndereceksiniz. Sorumuz şu. Öncelikle Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu hangisi diye soruyorum. Doğru yanıtı adınız ve soyadınızla birlikte 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattına gönderiyorsunuz. Sorumuz, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu hangisi diye sorduk. Doğru yanıtı adınızı, soyadınızı 0532 703 92 00 nolu hattımızdan bana ulaştırmaya başlıyorsunuz ya da devam ediyorsunuz. 12'ye kadar birlikteyiz.

Rap'ten müstesna bir isim. Yazdığı sözler, yaptığı besteler Türkiye'de sadece kendi adına değil, bugün star edasıyla, star ismiyle zirvede olan hemen hemen herkeste büyük emekleri ve katkıları var. Selami Şahin, eyvallah. Efendim 11.35 oldu Türkiye'nin saatleri. Basit bir soru sordum ve tabii doğru cevaplar gelmeye devam ediyor. Az sonra inşallah Vaillant hediye çekimiz, daha doğrusu davetiyemiz, yata biletimiz için bir talihli kralcımızı arkadaşlarım belirlemiş olacak ve ben de sizlere açıklamış olacağım. Dedik ki Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu hangisi diye sorduk. Kral FM WhatsApp mesaj attığımızda mesajlar maşallah yağmur gibi yağdı. Az sonra talihli dostlarımızı açıklayacağımızı hatırlatmış olalım. Güzel bir cumartesi gününde artık son demleri yaşıyoruz. 12'ye kadar vakit yettiğince hem WhatsApp'tan hem de Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım postun altından yazdığınız o muhteşem seçimler, seçtiğiniz şahane şarkılar geldi ve biz de bunları listeledik ve geriye kalan 20-25 dakikalık sürede de yine Melih'in Sevgi Çemberi'nde tüm kralcılara paylaşmaya devam edeceğiz.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

hayat sen nelere kadirsin, hayat sen ne kadar garipsin diyesi geliyor insanın zaman zaman. Allah dediğimiz gibi o halis niyetlerle duyduğunuz güzel duygulara bir halali gelmeden karşılığını en üst seviyede yaşadığınız güzel dostluklar, arkadaşlıklar, sevgiler, aşklar nasip etsin inşallah. Efendim 11.52 Türkiye'nin saatleri, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, aleminin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra aynı güzellik sevgili Harbi Kız ile devam edecek. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. Yarın pazar kahvaltısında 09.12 arası inşallah yine Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde buluşacağız. Bugün dediğim gibi bir talihli kralcımıza 4 kişilik Vialand davetiyesi vereceğiz demiştik. Dolayısıyla bir soru sormuştuk. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu hangisi dedik. Doğru yanıt elbette ki kardeş radyomuz Kral Pop idi. Doğru yanıtı veren Sevim Dursun hanımefendi 4 kişilik Vialand davetiyemizi bugün bizden kazanan kralcımız oldu. İyi günlerde güle güle kullanmasını diliyoruz. Yarın sabah saat 9'da kralcıları Melih'in sevgi çemberine kahvaltıya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Bir duamız vardı Tanrı'nın bize. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü. Hani ölümsüz yüce sevgimiz.
1: Benim gibi sevenler, sevip de acı çekenler. Ferdi abimizin müthiş yorumlarından biriydi. Çok sevdiğiniz birileri olabilir ama unutmayın ki o sevdiğiniz insanlar da gerçekten sizi hak etmiş olsa, gerçekten sizi sevmiş olsa gözyaşınıza sebep olmaz kardeşim. Sevgili Melih'e çok teşekkür ediyorum. Günlerden cumartesi yine günde yine beraberiz. Hafta sonu ruhuna yakışır. Dinlemeye doyamayacağınız duygularınıza tercüman olacak. Ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkılar bu frekansta, doğru yerdesiniz. Şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Birleştiren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansız.

Ömer Danış'ın çok sevdiğim şarkılarından biridir. Fatih Kısaparmak da şiiriyle acayip güzel renk katmış. Keyifle dinledik. Hepimizin hayatta kırgın oldukları vardır. Kırgın olduklarımızı söyleyeceğimiz çok sözde olsa da çoğu kez susmayı tercih ediyoruz. Çünkü bazı insanlar ne kadar anlatırsanız anlatın sadece işine geleni duyar. Bu yüzden çok da bir şey söylememize gerek yok. Kırgınlığımız kin değil, sadece yaşadıklarımızın bize öğrettiği en ağır derstir kardeşim. Peki İbrahim Erkal'la devam ediyoruz.

Mutlaka haklıydım, kimi kırdıysam içim buruk ama pişman da değilim diyor Cengiz Kurtoğlu. Bazen insan kendini koruyabilmek için en zor kararı vermek zorunda kalıyor. Herkes çünkü iyi niyeti hak etmiyor. Bazen sessizliğinizi de anlamıyor. Bir yerden sonra öfkeden ziyade tükenen sabrınızdan bir şekilde bir mesafe koyabiliyorsunuz. Bir söz söyleyebiliyorsunuz ve bu sözü söyledikten sonra oh be diyorsunuz be. Vallahi içiniz rahatlıyor çünkü herkesin bir yere kadar sabrı var, değil mi? Eyvallah. Güllü ablamıza devam ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajınız geliyor, eksik olmayın. Birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

Halimi Kral'ın birlikteliğimizi devam ederken Kral Zor'umuza güzel bir haberim olacak. Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında Kral Zor'umuzla buluşuyor. 6 Temmuz Pazartesi günü her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul'a başlıyoruz. Kral uygulamasını telefona indiren ve otobüsümüzün bulunduğu lokasyona giderek şifreyi ilk söyleyen dinleyicimiz çok özel markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekine sahip olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü de hediye yağmuruna hazır olun diyoruz. Programlarımızı dikkatlice dinleyin. Bu güzel hediye çekinin de sahibi olun. Olur mu canlar? Eyvallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.

0: Arası.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Harbi kız.

0532 703 9200 WhatsApp numaramız. Şöyle mesajlara baktığımızda Manisa'dan sevgili Emin Ali Güreş kardeşimiz de biraz sitem etmiş dostlarına, dost bildiklerine daha doğrusu. İşte bu süreçte kim gerçek dostu, kim değil onları da kavramış ve hayal kırıklığına uğramış bir kardeşim. Rabbim sana acil şifalar versin. Elbette ki bugünlerde gelir geçer kardeşim. Balıkesir'den Ercan Kısa, o da Kepsut cezaevinde yatan Sinem Kaya, Sude Ek ve Sibel Dügen'e armağan etmiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum Nazlıcan. Bugün seni duygusal bir anında dinliyorum. Seni çok seviyorum demiş. Duygularımız karşılıklı. Umarım ki seçmiş olduğumuz şarkılar duygularına tercüman olur. Konya'dan Yusuf kardeşim, yoklamada yerimizi aldık. Çok sevdiğim eşim Semra'm için bir şarkı istiyorum demiş. Yengemizi de sevgiler.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu hafta sonları. Bugün 4 Temmuz Cumartesi. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan da uyarılar arka arkaya geldi. Sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren başladı. Megakent'te yaşayanlar su baskınlarına karşı uyarıldı. Sağanak yağmurun ara ara akşam saat 20'ye kadar sürmesi bekleniyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki ismin Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere ele alması bekleniyor. Ayrıca ziyaret kapsamında bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Başkent Ankara yaklaşan kritik zirveye odaklandı. 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi'ne 41 ülkeden 52 lider katılacak. Zirve için alınan güvenlik önlemleri de uygulanmaya başlandı. Liderler Ankara'da 12 farklı otelde konaklayacak. Otellerin çevresindeki yaklaşık 35 cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Zirve öncesi denetimlerde ise 4 Nisan 1 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 500 bin kişinin kimliğiyle 930 bin araç denetlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 4 binden fazla kişi yakalandı. Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisine %17,76, memura ise %13,52 olarak açıklandı. En düşük memur maaşı 66.188 liraya çıktı. İş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam tavanı da %32,03 oldu. İran, Amerika-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Hamane için 4 ay sonra 2 ülke ve 5 şehirde törenler düzenlenecek. Bu kapsamda ilk olarak dün devlet töreni yapıldı. Naaşı bugün de halkın ziyaretine açıldı. Başkent Tahran'daki törene binlerce kişi katılıyor. Cenaze töreni 9 Temmuz'da Meşhed'de sona erecek. Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tarafların yakın gelecekte Amerika'da bir araya gelme konusunda anlaştığı ifade edildi. Bununla birlikte İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'a karşı çok sayıda operasyona imza atan Givati taburunun çekildiğini duyurdu. Taburun Lübnan'daki görevini tamamladığı belirtildi. İsrail basını ise Givati taburunun çekilmesinin arkasında siyasi baskının olduğunu yazdı. Hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Deniz Göktaş çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Komedyen Göktaş savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti, hakaret kastı olmadığını savundu. Tekirdağ'da bir binada patlama oldu, ardından yangın çıktı. İki kişi hayatını kaybetti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekiplerin incelemeleri sürüyor. Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıl sonu teorik sınava ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddia edildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fakülte yönetiminin iptal ettiği sınav yeniden yapıldı. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre rafineri fiyatında artış olursa ÖTV tutarı düşürülecek. Bir diğer Cumhurbaşkanı kararıyla sigaraya uygulanan ÖTV oranı %45'ten %42'ye düşürüldü. Paket başına alınan makdu vergi tutarı ise artırıldı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turuna çıkmayı başaran son takımlarda belli oldu. Arjantin, Mısır ve Kolombiya üst tura çıkmayı başardı ve bu akşam son 16 elemeleri de başlıyor. Saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolun efsanesi Pele'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği tarihi forma 6 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. New York'taki ünlü Sotheby's müzayede evinde 16 Temmuz'a kadar açık artırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sürüyor. Kırkpınar'ın baş pehlivanı pazar günü belli olacak. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
4: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son günü sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. Bugün İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 35, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Bozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşı trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geriye sadece sessizlik kalıyor. Sus. Kral Labs alemin kralındaydı. Yeni saatimize demir attık. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı, Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi bir adım önde. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Aziz. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
2: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
3: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
4: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

var be kız. Bana onu sormayın. Unutmak istiyorum. Artık hatırlatmayın.

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa.
1: Unutmak istiyorum, Ferdi abimiz Alemi Kralı'ndaydı. Babalar Desteli'nde yine dinleme doyamayacağınız bir şarkısı daha var ki ayrılacağım. Sakarya'dan Tuncay kardeşim, sana ve çok sevdiğim Pamuk Havalı Duygun armağan olsun. Adana'dan Semra ablacığım, sevgiler selamlar sana da. Her tayfur istekleri yoğunluktaydı Hollanda'dan. Sevgili Meral ve ailesine de selamlar. Şaban Bulut Kuşadası'ndan bize dinleyen krazurumuzdanmış. Eyvallah, sevgiler. Ve son olarak da Adana'dan Perihan'cığım, Diyarbakır'da çok sevdiğim kız kardeşim Gülbahar Uzun seni dinliyor. Ona da bir şarkı gönderir misin demiş. Seve seve.

Isparta'dan Gülten sevgiler selamlar. Programımızı takip eden kralcılarımız arasında yavru vatandan Kıbrıs'tan sana sevgiler Harbi Kız demiş Oruncak ailesine yazalım reçetemizi. Bizleri dinlemekte kalmaksızın aşılayan kralcılığımızdan. Eskişehir'den Havvacığım selam olsun sana da. Bahçede çöp yapıyoruz. Sibel ve eşi Musa abiye de bir şarkı bekliyoruz demiş. Kolay gelsin canlar. Ve imparator isteklerine yanıt vereceğimiz bir mesaj. Cemil, Serra, Demet şu anda Mola'dayız Harbi Kız. Bize de bir İbrahim Tatlıses şarkısı gönderir misin demiş. Hemen gönderiyorum. Kolaylıklar diliyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: ...250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir,
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Bankam Tombank kartım hadi.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal. Kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık.

Ve geldik programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Güzel, keyifli bir yayın akışı sizleri bekliyor. Bir yerlere ayrılmayın. Yarın yokum ama pazartesi günü nasip olursa saatler 12'yi gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Her birinize güzel bir haftasını diliyorum. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer, Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, özellikle Balkan şarkılarını, Balkan türkülerini seven kralcılarımızı selamlayarak başlayalım bugün yayınımıza. Onlara armağan etmiş olalım bu güzel türkümüzü. Efendim hoş geldiniz. 4 Temmuz 2026 günlerden cumartesi. Cumartesi gününün, yağışlı bir cumartesi gününün, bilmiyorum bulunduğunuz mevkilerde hava durumu nasıl şu anda ama İstanbul ve çevre illerde aralıklı yağışlar var. Sakarya'da da öyle. Şu an Sakarya'dan yayınımı gerçekleştiriyorum. Yağışlı bir öğleden sonrasında buluştuk kralcılarımızla. Günümüze yakışır, hafta sonuna yakışır, yağmura yakışır. Şarkılarla, türkülerle yolculuğumuzu başlatalım. Harbi Kız'dan mikrofonu devraldım. Kendisine teşekkür ederim. Şimdi görev sırası bende. Saat 16'ya kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha? Nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazılı fırsatlarla serinle. Getir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Son teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
2: adım önde. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir cumartesi günü öğleden sonra buluştuk kralcılarımızla. Saat 14'te Harbi Kız'dan mikrofonu, şarkıları devraldık. Yolculuğumuz başladı. Şöyle ilk saatimizi yavaş yavaş ortalarken hatırlatmalarımı yapayım. Karşılıklı şarkı aralarında, türkü aralarında sohbet muhabbet de edelim sevgili kralcılar. Bulunduğunuz yerlerden bu tarafları selamlamak isterseniz 532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızda sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Kodlayarak söylüyorum. Bazen harflerin yeri karışıyor çünkü. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz WhatsApp'tan, dilerseniz Instagram'dan yazın mesajlarınızı, gönderin gelsin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 elemeleri sona erdi. Son 16 tur için eşleşmeler tamamlandı. Bu akşam saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Gurbetçilerimiz yola çıkmak için gün sayıyorlar. Çok da heyecanlılar. Sevgili Cemal ve ailesine buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok az kaldı demiş. Yola çıkacağız. Hazırlıklar tamamlandı. Gelenler geldi. Onlara da yolda eşlik ettik şarkılarımızla, türkülerimizle. Şimdi bulundukları ülkelerde dinliyorlar, yaşadıkları şehirlerde dinliyorlar. Memlekete gelirken de dinliyorlar kralcılarımız. Dün de bahsetmiştim, sınır kapısından içeri girer girmez Edirne frekansıyla başlıyorlar karasalda dinlemeye. Yol boyunca sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Hepinize hayırlı yolculuklar olsun sevgili Cemal. Ailene sana çok çok selamlar. Vallahi şu heyecanı yaşamayan bilemez herhalde, değil mi? Gelmek için günleri sayarlar, zaman geçmez. Buraya geldiklerinde de o 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta artık ne kadar kalacaklarsa su gibi geçer zaman. Böyledir bu işler. Sayılı gün gerçekten de çabuk geçiyor. Ama beklerken değil, olayın kendisini yaşarken. Hepinize hayırlı yolculuklar. Gelenlere de, dönenlere de kazasız belasız sağ salim vatan topraklarına gelin. Memlekete bir ayak basın, havasını soluyun, suyunu için. Özlemişsinizdir. Kim bilir kaç zaman geçti? Bir yıl mı geçti? Üç yıl mı geçti? Beş yıl mı geçti? Bilemiyoruz ki. Bu özlemi, bu hasreti sadece yaşayanlar bilebilir, anlayabilir. Yolunuz açık olsun. Çok selam ediyorum. Şarkılarım sizin için elbette.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Klima deyince vatan.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
1: sınırsızca.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Getir, 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Yaz coşkusu vatanda. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ MD duvar tipi klima 34.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 32.899 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Ben yanılmam arkadaş, sen de bizdensin. Bizim gibi meçhule gidenlerdensin. Çok güzel yorumlamış değil mi? Yavaş yavaş bu saati kapatırken Semih Cenk'in o özel yorumlarından bir tanesine yer verdik. Şimdi mesajlara biraz ara vereyim sevgili kralcılar. Bir duyurum olacak. Malumunuz yaz geldi. Bizim kral etkinlik otobüsümüz diyar diyar dolaşıyor. Kralcılarımız da buluşuyor. Ve çok özel markaların hediye çeklerini dağıtıyor. Bu sene de pazartesi günü başlıyoruz İstanbul'la. Özellikle hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında bizi şu anda duyan dinleyen kralcılarımıza söylemiş olalım. Radyodan şifreyi duyacaksınız. O an hangi programcı yayındaysa o şifreyi söyleyecek. Onu bir kenara not edeceğiz. Ve otobüsümüzün yanına gitmeden hemen önce, hatta mümkünse şimdiden, Kral uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir ön şart. Yani bu olmadığı sürece hediye çekini kazanamıyorsunuz. Özellikle bunu belirteyim. Otobüsümüzün konumunu söyleyeceğiz size buradan. O konuma ilk giden kralcımız şifreyi doğru söyleyip uygulamayı telefonunda gösterdiği anda 5000 liralık veya 10.000 liralık hediye çekinin de sahibi olmuş oluyor. Yani hediye yağmurumuz başlıyor kısaca. Pazartesi günü İstanbul'da, 6 Temmuz pazartesi İstanbul'da başlıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşmaya geliyoruz. Ekipteki arkadaşlarımız, kralcılarımızın selamlarını bize özellikle de iletmiş oluyorlar. Hiçbirinizin selamı havada kalmıyor. Şimdiden katılacak olan bütün dinleyicilerimize bol şanslar diliyorum.

0: Kral FM Haber. Mutlu hafta sonları. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, trafik aksadı. Zincirlikuyu'da alt geçit suyla doldu, araçlar mahsur kaldı. Sağanak yağmurun ara ara akşam saat 20'ye kadar sürmesi bekleniyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki ismin Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması bekleniyor. Ayrıca ziyaret kapsamında bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Başkentte NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konuğu Amerikan Başkanı Trump. Trump Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisine %17,76, memura ise %13,52 olarak açıklandı. En düşük memur maaşı 66.188 liraya çıktı. İş yeri ve konut kiralarında uygulanacak zam tavanı da %32,03 oldu. İran, Amerika ve İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Hamane için 4 ay sonra 2 ülke ve 5 şehirde törenler düzenlenecek. Bu kapsamda ilk olarak dün devlet töreni yapıldı. Naaşı bugün de halkın ziyaretine açıldı. Başkent Tahran'daki törene binlerce kişi katılıyor. Cenaze töreni 9 Temmuz'da Meşet'te sona erecek. Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tarafların yakın gelecekte Amerika'da bir araya gelme konusunda anlaştığı ifade edildi. Bununla birlikte İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'a karşı çok sayıda operasyona imza atan Givati taburunun çekildiğini duyurdu. Taburun Lübnan'daki görevini tamamladığı belirtildi. İsrail basını ise Givati taburunun çekilmesinin arkasında siyasi baskının olduğunu yazdı. İzmir'in Menemen ilçesinde sulama kanalında iki çocuk akıntıya kapıldı. Bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar sitesi G bloğun yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Binanın müteahhidi tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş Belediyesi'nde proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli 2 kişiye de 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Sivas'ta kene yine can aldı. Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki kişi kurtarılamadı. Kentte bir ay içinde kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Tekirdağ'da bir binada patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. 2 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler incelemelerini sürdürüyor. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam son 16 elemeleri başlıyor. Saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray futbol takımının 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları görücüye çıktı. Galatasaray'da yeni sezon formaları 6.249 lira ve 9.499 liraya satışa sunuldu. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sürüyor. Kırkpınar'ın baş pehlivanı pazar günü belli olacak.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. Haftanın son günü İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir rüzgarlı 35, Bursa rüzgarlı 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşı trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydikemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, takvim yapraklarımız 4 Temmuz'u gösteriyor. Günlerden cumartesi, öğleden sonra şarkılarında kralcılarımızla buluştuk saat 14'te. İlk saatimizin şarkılarını çaldık. Geliyor ikinci saatin kral şarkıları. Babalar listeyi de yaklaşıyor Anıl. Aslında orada mı okusaydım mesajını bilmiyorum ama yeni saati açarken mesajın şöyle bir gözüme çarptı. Uzunca bir mesaj yazmış, mektup gibi. Ve sürekli demiş ki size zahmet olmazsa sıradaki şarkıyı bizim için çalar mısınız? Zahmet ne demek aşk olsun. Bizim işimiz bu, görevimiz bu. En güzel şarkıları çalmak kralcılarımıza. Kayseri'den mesajını yazmış ama memleketi Adana'ymış. Adana'yı da selamlamış. Hadi biz de bir selam gönderelim. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'nde çalışıyormuş şu anda. Bir cumartesi emekçisi olan kardeşim. Burada çok kalabalığız. Sağlık çalışanlarını da unutmayın. Bize de en güzel şarkılarınızı armağan edin demiş. Tabii ki seve seve. WhatsApp'tan göndermiş bir de mesajını. Profil fotoğrafında da Müslüm Baba var. Birkaç dakika bekleteceğim seni. Müslüm Baba şarkısını hem sana hem de Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'nde çalışan bütün arkadaşlarına, bütün sağlık emekçilerine, hatta cumartesi emekçilerine, nerede çalışıyorsanız şu anda, işinde gücünde olan tüm kralcılarımıza armağan edeyim. Hepinize kolay gelsin. İş güç rastlığı diliyorum.

0: ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Para kazanmaya hazır ol.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
4: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
5: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
6: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
0: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
0: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.

Bütün kızlar toplanmışlar, bir de fotoğraf göndermişler. Ne kadar kalabalıksınız şu anda. Kuzenler bir araya gelmiş. Seray da demiş ki hadi Melis'e bir fotoğraf gönderelim, dinlediğimizi de söyleyelim. O kadar güzel bakmışlar ki objektife. Vallahi içimi açtınız gülümsemenizle kızlar. Ne iyi yapmışsınız bir araya gelip. İşte arada bir bunu yapmak gerekiyor. Gerçi herkes sizin kadar şanslı olmuyor. Yani bütün kuzenler aynı şehirde yaşayanlar çok nadirdir. Arada bir, ayda bir böyle kuzenlerle toplaşmak gerekiyor. Hasret gidermek gerekiyor, değil mi? Hayatın gailesi, telaşı bizi birbirimizden çok uzak düşürüyor çoğu zaman. Vakit fırsat buldukça buluşmak lazım. Tam bir gün havası var yani fotoğrafta, öyle söyleyeyim. Gözünüzde canlansın sevgili kralcılar. Birazdan kısırlar gelir, kekler gelir, börekler gelir. Demlik demlik çaylar demlenmiştir. Artık sona doğru da acı bir Türk kahvesiyle bir sonraki buluşma planlanır. Öyle bir ortamın içinde dinliyorlar şimdi kızlar beni. Size babalar resiteli şarkıları denk geldi. Şöyle yürekten dinlemenizi isterim. Vallahi çok da mutlu oldum. Böyle bir ortamda dinleniyor olmak güzel bir duygu. Hepinize tek tek selamlarımı gönderiyorum. Afiyetler olsun, muhabbetiniz bol olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları tamamlandı ve son 16 turu heyecanı başlayacak. Gerçek kupa benim için bu saatten sonra, bu eşleşmelerden sonra başlayacak. Bu kupayı kim kazanır bilemeyiz. Herkesin gönlünde yatan bir şampiyon vardır ama Yeşil Burun Adaları Dünya Kupaları tarihinin en unutulmaz hikayelerinden birini yazdı. 3 beraberlikle çıktılar. Son dünya şampiyonu Messi'li Arjantin'le karşılaştılar. İnanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Arjantin'e karşı nasıl oynanırsa öyle oynadılar. Bence Arjantin ulusu acaba mı demiştir ama Lionel Messi'ye sahip olmak böyle bir avantaj. Messi liderliğinde Arjantin yoluna devam ediyor. 3-2'lik galibiyet. Avustralya-Mısır eşleşmesi. İşte Türkiye orada olabilir miydi? Mısır'ı izlerken o sorular soruldu. 1-1 bitti. Penaltılarda Mısır 4-2 ile adını son 16'ya yazdırdı. Mısır tur atlamayı başardı. Son 32'nin son maçı da Kolombiya ile Gana arasındaydı. Güney Amerika ülkeleri Kanada olsun, Amerika olsun ev sahipliği çok belirgin. Dün de maç sanki Kolombiya'da oynanmış gibiydi. Erken gelen gol, 1-0'lık galibiyet ve yoluna devam eden bir Kolombiya görüyoruz. Lionel Messi ile kapatalım. 20 gol yaptı Dünya Kupası'nda. Asiste Maradona'yı geride bıraktı. Bir ulusu arkasına aldı ve herkesi o hayalin peşinde tutmaya, sürüklemeye devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün son 16 heyecanı başlayacak artık.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.

0: Hayallerin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
5: Hepsi burada. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir,
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.

Şöyle mesajı baştan sona okudum, ismini göremedim sevgili kardeşim. Kuşadası'ndan mesajını göndermişsin. İnşaatta çalışıyor şu anda. Demiş ki Melis abla, biz 35-36 derecede Kuşadası'nın sıcağında inşaatta çalışıyoruz. Yanımda ustalarım da var. Bize de bir şarkı armağan edersen vallahi çok mutlu olacağız. İyi ki gördüm mesajını, çünkü son anonsumu yapıyorum. Sonradan fark etsem üzülürdüm sevgili kardeşim. Bütün şarkılar sizin olsun. Yazın çok sıcağında, kışın en soğuğunda özellikle böyle işler yapan ustalar, böyle işler yapan tüm kralcılarımıza, vatandaşlarımıza Allah kolaylık versin, işiniz gücünüz rast gitsin. Hem Davut Usta'ya, hem Engin Usta'ya, hem de sana sıradaki şarkımı armağan edeyim de şöyle biraz bir 3-5 dakika serinlik gelsin bu taraftan o tarafa. Bizde de havalar, yani Marmara bölgesinde de çok sıcaktı da bugün yağış var. Bugün biraz nefes aldık. Darısı başınıza diyelim. Ve müsaade isteyeyim ben sevgili kralcılar. Çok teşekkür ederim. Şarkılarımıza, muhabbetimize canı yürekten eşlik ettiğinizi hissettim buralardan. Pazartesi günü akşam 19'da işlerden eve dönüş yolculuğunuza eşlik etmek üzere şarkılarım ve ben Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda olacağız. Sağlık sıhhat olursa hepinizi beklerim. Keyifli bir hafta sonu diliyorum. Çalışanlara kolay gelsin. Uzun yollarda direksiyonu başında olan bütün kaptanlarımıza da hayırlı yolculuklar olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. Kısa adı DOA olan sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebiliyor veya alışverişlerde kullanılabiliyor. Depozitosu olan ambalajlar uygulamasında amaç çevresel riskleri en aza indirmek. Sıfır Atık Vakfı'ndan önemli bir çağrı var. Vakıf, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla bir çağrı yayımladı. Araştırmalara göre dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık %5 ila 10'u yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklanıyor. Marmara Denizi ve adalar için özel bir çevre koruma planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan özel yönetim planıyla biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin iyileştirilmesi ve denizin bütüncül yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Tatil beldesi Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan deniz dibi temizliği etkinliği bu kez Gümbet Koyun'da gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıklar arasında ütü, drone ve damacana da vardı.
2: Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte.

0: Fatih. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
5: Hepsi burada, hepsi.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Al 20. Al 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, En Kral 20 listemizde bu hafta 20 numarada. Ömrüm

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Vurulduysam Kalkarım şarkısıyla Cevher'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizin 18 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20. Listemizin 17 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı bu hafta listemizin 17 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. 26 Haziran'da yayınlanan ilk 3 eser, sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. İlk eser, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor. Orhan Gencebay'da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le listemize 15 numaradan giriş yapıyor. Söyle.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında geçtiğimiz haftalarda yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Üzülmedim Ki şarkısıyla çıkış yakalayan Sammy Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Sammy Cenk, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: Mavi'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Fatih.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa bedava.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Pozantı Tarsus otoyolunun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydikemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
1: En Kral 20.
5: Listemizin 11 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Güneş'e ait olan Baboş'la bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandırarak yorumlayan Sakiler listemizin 7 numarasında. Belki

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizin 5 numarasında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: En Kral 20.
9: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı'yı ağırladık, 3 numaradayız. 3 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile listemizin 3 numarasında. Efkan.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Yorulursam kalkarım, sızlıyorsa vicdanım.
1: 19 numara.
3: Ben...

0: 14 numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
0: 13 numara.

0: hayatım.
1: 12 numara.
0: Üzülmedin ki, üzülmedin ki, kaderimdir dedim, üzülmedim.
1: 11 numara.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
1: En kral 20. 10 numara. Dokuz numara.
3: Mamaş bir derdim var sorma, derdimin önünde durma.
1: Sekiz numara.
3: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
1: Yedi numara. Altı numara.
4: Türk'ün...

0: 2 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaş'ına ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü ile bu hafta zirvenin sahibi oluyor.
3: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün açısından.

adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 elemeleri sona erdi. Son 16 tur için eşleşmeler tamamlandı. Bu akşam saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu hafta sonları. Bugün 4 Temmuz Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İki isim görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Amerika-İran arasında imzalanan mutabakata katkılarından dolayı Şerif'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanının hedefinde İsrail yönetimi de vardı.
2: Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz.
1: İran, Amerika-İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Hamane için 4 ay sonra 2 ülke ve 5 şehirde törenler düzenlenecek. Bu kapsamda ilk olarak dün devlet töreni yapıldı. Naaşı bugün de halkın ziyaretine açıldı. Başkent Tahran'daki törene binlerce kişi katılıyor. Cenaze töreni 9 Temmuz'da Meşet'te sona erecek. Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti. Beker, bağımsız milletvekili olarak mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Beker'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'e düştü. Başkent'te NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. 7 Temmuz'da başlayacak kritik zirvenin en önemli konu Amerikan Başkanı Trump. Trump, Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak. Bu arada başkent Ankara'da yaklaşan kritik zirveye yönelik hazırlıklar sürüyor. 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi'ne 41 ülkeden 52 lider katılacak. Zirve için alınan güvenlik önlemleri de uygulanmaya başlandı. Liderler Ankara'da 12 farklı otelde konaklayacak. Otellerin çevresindeki yaklaşık 35 cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Türkiye bugünden itibaren yeni bir hava sisteminin etkisi altına girdi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Yollar göle döndü, trafik aksadı. Zincirlikuyu'da alt geçit suyla doldu, araçlar mahsur kaldı. Sağanak yağmurun ara ara akşam saat 20'ye kadar sürmesi bekleniyor. Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki arkadaş boğuldu. İzmir'in Menemen ilçesinde de sulama kanalında akıntıya kapılan iki çocuktan biri boğuldu. Bir çocuk çevredekiler tarafından kurtarılırken 6 yaşındaki diğer çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Danıştay trafik cezalarıyla ilgili önemli bir karar verdi. Para cezasına karşı itiraz süreci devam ederken tahsilat için ödeme emri düzenlenemez dedi. Sigarayı bırakmak isteyenler için ilaçlar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uygulamadan en fazla 1 milyon kişi yararlanabilecek. Bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak.
0: Renault Expertise spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam son 16 elemeleri başlıyor. Saat 20'de Kanada-Fas mücadelesini izleyeceğiz. Gece saatler 24'ü gösterdiğinde ise Paraguay ile Fransa eleme mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray futbol takımının 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha deplasman ve alternatif formaları göreceğe çıktı. Galatasaray'da yeni sezon formaları 6.249 lira ve 9.499 liraya satışa sunuldu. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan sürüyor. Kırkpınar'ın baş pehlivanı pazar günü belli olacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, selam olsun kralcılar, selam olsun kıymetli güzel yürekler. 4 Temmuz 2026 günlerden cumartesi ve En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında hafta sonu seyrinde yine buluştuk. Hepinize selam olsun. Birçok dinleyicimiz farklı farklı ortamlarda bizleri dinliyor, misafir ediyor belki bulundukları ortamlara. Yollarda olan canlar var. Sevgili Funda, Ömer çifti şu anda nereden? Ankara'dan böyle Kuşadası'na doğru seyahat.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kaptan Şener.
1: Günün en keyifli, en güzel vakitleri diyebiliriz aslına bakarsanız ve şarkılarımızı bu güzel saatlerde krazlarımıza sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi hemen isterseniz vakit kaybetmeden bir iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Sizler de program içerisinde mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ben de fırsat buldukça dillendirmeye gayret gösteriyorum. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler sevgili kralcılar. Nerelerden yazmış dostlarımız? Vakit kaybetmeden şöyle hemen dillendirelim, başlayalım mesajları okumaya. Birol Köymen takipteyimiz, selamlar olsun diyelim. Tülay Keskin yine güne söz bırakmış bugün de. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Uyudum, düşlerim sevdi seni. Uyandım, hayallerim. Evet, aşk defterim imzalı satırlar. Huzurum gönlüm efendisi, hoş gelmişsin. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun. İyi hafta sonları dilerim demiş. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum akşam güneşim diyerek mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlerin de akşamı güzel olsun diyelim. Bütün kralcılarımızın keyifli bir cumartesi akşamı olsun şimdiden. Ayten Telmi. Kaptanım, huzurumuzun sesi, sohbeti, gönlü güzel insan cansın ya. Güzel hafta sonu gönlünce olsun kaptanım. Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü rahmetle anıyorum. Anne bir gün farkında olmadan kırarsın, üzersin, sesini yükseltirsin. Oysa ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi sana sofra hazırlar, yüzüne yine merhametle bakar. Sen unutsan da gece herkes uyurken senin için dua eder. Anne yüreği işte böyledir. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, saygılar demiş. Selam olsun diyelim. Evet, Kemal Sunal, ruhu şad olsun. 3 Temmuz 2000 tarihinde yaşamdan uğurlamıştık Kemal Sunal'ı. Türk oyuncu, yapımcı ve senarist. Türk sinemasının en başarılı ve unutulmaz oyuncularından biri. Güldürürken düşündüren, aynı zamanda bizler için çok derin izler bırakmış Türk sinemasının çok değerli isimlerinden biriydi. Ruhu şad olsun diyelim. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum hatırlatma için. Ve tabii ki eli öpülesi annelerimiz, her birine selam olsun diyelim, baş tacı annelerimizin ve anne adaylarımıza da bir selam göndermiş olalım. Annelik başka bir şey değil mi? Muhterem ablamız, vakit yine gün akşama döner. Demindedir ömür, günler birbirini kovalar. Hayat bizi günün telaşına iter ve zaman sessizce doldurur yaşanmışlıkları. Geride kalanlar sadece özlenen birer anı olur. Hoş geldin can kardeşim. Keyifli güzel yayınlar, her daim buradayım. İstanbul'dan sevgiler selamlar. Akşamında güzel olsun demiş. Allah'a emanet olacağım diyor. Muhterem ablamız, teşekkür ediyoruz. Vallahi döktürmüşsünüz yani değil mi? Evet, Kaptan Şener merhabalar. Sizleri keyifle dinlemekteyim. Samsun'dan Gülay Taşar'ın mesajıydı. Teşekkür ediyoruz. Çalıkuşu Feride'nin defalarca altını çizdiği şu cümlesi. Bana hak etmediğim şekilde davranan herkesle kafamda vedalaşıp bir daha bana ulaşamayacakları yerlerde bıraktım. Ne güzel bir sözmüş. İşte böyle kralcılarımız özlü sözler de ulaştırıyorlar. Arada yayında paylaşıyoruz da. Hafta sonu seyrinde şarkıları paylaşmaya devam edelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
1: İlaç gibi radyo.

Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Kral FM'in amiral gemileri, olmazsa olmazları saati babalar istiriyle tamamlamış olacağız bir nevi. Sevgili kralcılar, hafta sonu yolculuğumuz ikinci saatte de devam edecek. Yine tabii çok güzel şarkılar hazırladık ikinci saatte kralcılarımız için. İsterseniz şöyle bu efsane yorumla bu saati bir tamamlayalım. İkinci saatte hem kimler bizleri dinliyor, sizlerin o güzel mesajları, hem de güzel şarkılarımızla, sohbetimizle burada olacağız. Kral FM'den, Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinden hiçbir yere ayrılmayın.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık 2 ila 4 derece düşüyor. 20 kentte yağış var. Haftanın son günü İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir rüzgarlı 35, Bursa rüzgarlı 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşı trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer, Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

hava durumu, yol durumu derken ikinci saatteyiz efendim. Hoş geldiniz diyelim. Bu güzel şarkılarla açtık ikinci saati. Şimdi havalar biraz ısındı canlar, biliyoruz. Geçtiğimiz hafta kavurucu sıcaklar da vardı. Bir tık böyle serinledik ama yine sıcaklar illaki yaşanıyor birçok coğrafyamızda. İstanbul bugün yağışla merhaba dedi. Farklı bir yağışlamanın etkisine girdi bir yandan. Hafif bir serinleme de var. Böyle ani yağışlar maalesef sıkıntı yaratabiliyor. Bugün İstanbul'da da benzer manzaralar olmuş. Aldığımız haberler o yöndeydi. Ege'den İstanbul'a bir selam olsun diyelim, geçmiş olsun diyelim. Meteorolojik uyarıları bu anlamda hep dikkate almakta fayda var. Efendim, yollardaki canlara iyi yolculuklar, mesaideyim diyenlere iyi mesailer olsun. Yine görevleri başındaki kahramanlarımızı bir kez daha selamlayalım. Vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyoruz. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, itfaiye çalışan

kadınları, orman işçilerimiz, arama kurtarma ekipleri, yani bizim için canla başla nöbette olan canlar. İyi ki varsınız, müteşekkiriz. Ayağınıza taş değmesin diyelim. İstirahatteki dostlara, tatillerdeki dostlarımıza da, sevgili kralcılarımıza da keyifli bir hafta sonu dileyelim. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saattesiniz. Hafta sonu seyrimiz, yolculuğumuz bu güzel şarkılarla devam ediyor. Birazdan kimler bizleri dinliyor? Mesajlarınız radyolarınızda olacak.

0: üzülür, ağlar bu halime.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Bankası.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
7: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
8: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
9: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: İlaç gibi radyo.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası yalnızca sporcuların değil, aynı zamanda taraftarın da hünerlerini gösterdiği bir turnuva. 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ismini de düzenlendiği yerden alan Meksika dalgası sergilendi. Bu tribün gösterisi günümüzde hala birçok takımın taraftarı tarafından yapılmaya devam ediyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi rahat.

Hafta sonu seyrimizde bizlerle birlikte olan güzel yürekler, sevgili kralcılar kimlermiş hemen dillendirmeye çalışalım bakalım. Şöyle hemen ikinci saatin mesajları gelsin. Taşlar bile yontulduğu zaman kalbe dönüşebilirler ama iş kalbe dönüşmekte değil, kalbin sırrına erişmekte. Hazreti Mevlana sözüymüş. Yorucu ve günün telaşlarından sonra seninle gönlümüz ruhumuz dinlensin diyor güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Senin çaldığın şarkılarla türkülerle olsun. Sevgiler sana tüm hasretlerime demiş. Hollanda'dan Emine Hanım'ın satırlarıydı sağ olsunlar. Nursel Koç selamı olsun diyelim. Rüyanız güzelliklere çıksın diyelim değil mi? Tuba Zaman gözüm yağmurda, toprak kokusu burnumda, kulağımda sende. Huzur yükleniyor. Müslüm Baba'yı da yakaladık, daha ne olsun, iyi yayınlar diliyorum sevgiler demiş. Tuba Zaman'ın satırlarıydı. Yüreğinize sağlık, yakaladınız yani, ne güzel. Pelin Hanım İstanbul'dan selamları, yayınlar kaptanım demiş. Selam olsun Turna ailesi. Turgay Varol hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener, iyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı hafta sonları dilerim demiş. Ve Filiz Kıtay, kaptanım iyi akşamlar, başarılı yayınlar, ben de buradayım, yoklamadaki yerimi aldım, sizleri sessiz sakin bir köşede dinliyorum. Bir söz paylaşacağım. Aslında hayatın en güzel anı her şeyden vazgeçtiğinde seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır. Balzac sözüymüş. İyi hafta sonları olsun dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Beyhan Latife Hanım buradayım diyor. Çok güzel bir Fethiye manzarasında yine bizleri dinliyor. Selam olsun. Leyla Zeynep Hanım satırları ulaştırmış. Çok güzel bir söz aslında. Bakın ne diyor. İnsan değil mi ölünün mezarına çiçek dikip dirinin bahçesini talan eden? Hoş gelmişsin kaptanım, sefalar getirmişsin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Keyifli, huzurlu, dertsiz bir cumartesi günü akşamı geçirmemizi dileklerimle, sevgiyle, saygıyla, duayla kalıyor. Sağ olsunlar. Mehmet Ali kardeşim takipte, Tavas dinlemedeymiş. Selamlar olsun diyelim. Antalya'dan selam diyor. İyi yayınlar demiş Gökhan Ceviz. Teşekkür ediyoruz. Bekir Sami Erhoş takipteydi. Sizinle Kapıkule'de Türkiye turunda etkinliğinizde tanışma şansım oldu. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Karşımıza iyi insanlar çıkarsın Mevlam diyor. İzmirli kaptan Bekir Sami Erhoş Sofya'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Bekir kaptan selam olsun. Yüreğine sağlık. Hatırladım, hatırlamaz mıyım? Bütün uzun yol kaptanlarımıza da şarkılarımızı armağan edelim. Alp Arslan Uzun, Ayşe Tüzüner, Hacer Atik, Kübra Hanım, Gözcü Günay galiba değil mi? Yiğit, sizlere de selamlarımızı iletelim. Sivas'a da bir selam gönderelim. Sevgili kralcılar, ikinci saatin yoklamalarını aldığımıza göre hafta sonu seyrinde güzel şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında huzurlarınızda olduk. Kralcılarımızla hafta sonu seyrinde 2 saat şarkıları, duyguları, sizlerin o güzel mesajlarını paylaştık. Yolculuktan inşallah keyif almışsınızdır diyelim. Şarkıları paylaştık ve sizlere armağan ettik, sevdiklerinize armağan ettik. Efendim cumartesi akşamımız şimdiden çok güzel geçsin diyelim ve iyi bir hafta sonu yaşayın. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi kıymetini bilerek keyifle güzel bir gün olsun diyelim. Pazartesi saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener, usul.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği. Bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri. Paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sizin bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açılyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatlerim. Bu akşam Dürüyem'in düğümleri kalaylı gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan göçmüş.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.
2: Sevgili yakışıklı cesurumuzun ricası, Fransa'dan arkadaşları dinlemedeymiş. Bahar Kat'ın doğum günü, Soner Katan. Sevmedim Kara Gözlüm şarkısını armağan etmiş. Cesur ve Pervin'den armağan edilmiş. Selamlar olsun diyelim. Hem sevgili cesurumuza hem arkadaşlarına, yengemize. Onun istediği bu güzel şarkıyla da aleme gelişimizi duyuralım. Ben geldim arkadaşlar. Efendim merhabalar. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara. Tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

güzel şarkıyı da sevgili Cesur'umuz demiş ki Fransa'dan Musa abimize armağan edebilir misin demişim. Demek ki hoşuna gitmiş. Fransa'dan Musa abimize de armağan olsun bu güzel şarkımız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Her şeyi gören bilen duyan duaları kabul eden Rahman ve Rahim olan hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Kilosuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
3: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Sevgili gezegenimizin hala oğlu Gaziantep'ten Gürhan Akbay'dan Melisa'ya, Nisa'ya, Feyza Nur'a ve Umut Akbay ailesinin armağanı olarak gitti. İnşallah keyifle dinlemişlerdir. Tüm Akbay ailesine selamlar olsun diyelim.

0: Bu güzel şarkımızın hemen ardından da ilk saatimizin üçlüğünü yapalım bakalım. Yeteri kadar onayladığım mesaj var ve ilk olarak Fransa'dan, Paris'ten Mehmet'e ulaştım. Hatta bekliyor. Mehmet, iyi akşamlar diyeyim ama orada herhalde. Akşam
1: üzere. İyi akşamlar Ata Bey. Burada saat 8.30. Şu anda İtalya'dayız biz.
0: Yeni yeni akşam oluyor da diyorsun.
1: Evet. İtalya'da Parma'dayız. Gemiye binmek için gidiyoruz yani.
0: Maşallah, maşallah. Baya baya uzun yollar kat ediyorsun sen.
1: Valla 40 senedir yapıyoruz bu yolculuğu.
0: Evet. Yollar bana, ben yollara alışığım diyorsun.
1: Aynen.
0: Eyvallah. Eyvallah. Memleket neresi?
1: Ben Kırıkkale'liyim Ata Bey.
0: Kırıkkale. Selam olsun evet. Kırıkkale'mize. Hemen üçlüğünün mesajını okuyayım ben. Sözü sana vereceğim.
1: Evet.
0: Ata kardeşim tamam. İyi akşamlar Paris'ten ve Türkiye'ye yolculuk yapıyorum. Bu akşamın üçlüğüne talibim demiş. İtalya'dayım. Şarkılarını sıralamışsın. İyi programlar. Allah'a emanet ol. Diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara, bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende. Gönlünce seslen, imzanı dağıt. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Ya söyleyeceğim bir şey, şu an yolda olan bütün yolculara, bütün yoldaki insanlara, gurbetçilere ve ülkemize ve Paris'te bizi tanıyan insanlara ve eşime, çocuklarıma, iki torunum da yanımda zaten dinliyor sizi, onlara gelsin.
0: Ay maşallah. Bir şey soracağım, sen imzanı attın ama Avrupa yollarında da çok böyle farları bozuk, farın ayarı bozuk insanlar var mı? Araçlar
1: ya
0: var mı?
1: Şöyle, ya çok var ama çok nadir, uzun yolda nadir ama şehir içinde bazen oluyor. Onda trafik hani ekipler, polisler çevirdiği zaman ikaz ederler, ceza yazmazlar.
0: Abi ceza yazsınlar. Ceza yazsınlar. Orada da burada da ceza yazsınlar.
1: Ya şimdi sen konuyu açmışken ben hemen kısaca bir şey söyleyeyim. Zamanından çalmayın.
0: Buyur.
1: Şimdi biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman, yani Türkiye'deki bizi dinleyen insanlardan da özür dilerim bunu söylerken. Biz şimdi burada trafik kurallarına uyuyoruz ama buraya vardığımız zaman da Türkiye'nin trafik kurallarına uyarak hareket ediyoruz. Bunu söylemek istedim. Yani.
0: O da bazılarına ters gelebiliyor diyorsun.
1: Yani ama söylediğim için de dinleyenlerden de özür
0: dilerim. O yüzden gurbetçilerimiz Türkiye'ye geldiği zaman biraz zorlanıyorlar ama alışıyorlar zamanla.
1: Ya işte ben 67 yaşındayım. 40 senedir arabayla gider gelirim.
0: Evet.
1: Savaş zamanından beri de gemiyle.
0: Ama
1: geçer oradan Türkiye'ye giderim.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Ya bu far ayarı çok zor bir olay değil. O yüzden ceza yazılsın diyorum. Hiç acımasınlar yani. Ya bu kadar ihmalkarlık, sorumsuzluk olmaz yani.
1: Ya
0: adamın lambası patlamış, gidip değiştirmeye eriniyor ya. Yani eringenlik, ihmalkarlık, hoş şeyler değil ya.
1: İşte o sizin söylediğinizin altında şu var. Karşıdan gidiş geliş diyorlarda o gelen tek farları bazen motor bisiklet zannediyoruz yani.
0: O da var, o da var tabii. Tabii.
1: Yani o sıkıntı var ya. Yani.
0: Ya gözü çok yoruyor. Ben çok şikayetçiyim. Ben böylesini gördüm. Ben de açıyorum uzunları, dayıyorum ona. Ben ne yaşıyorsam o da aynısını yaşasın diye. Bak böyle açık açık da söylüyorum yani.
1: Yok, biz de yapıyoruz. Hatta
0: yapacaksın şey abi. Yani ayıp yani.
1: Türkiye'ye geldiğin zaman Türkiye'nin ama duyarlı insanlara da teşekkür ediyoruz tabii ki. Duyarlı şaza. Evet,
0: tabii onlar çoğunlukta. Çoğunluktayız Allah aşkına. Yani,
1: duyarlılık
0: peki.
1: Olanlara.
0: Peki. Tekrar imzanı at. Şimdi
1: üçlük zamanı.

sevenimizin dinlemek ve dinletmek istediği üç güzel şarkı, yani üçlüyü tamamladık arkadaşlar. İlk saatimizin üçlüyüydü, bakalım ikinci ve üçüncü saatimizin üçlükleri kimlere kısmet olacak. Hemen diğer mesajlara dönelim. Kayseri'den Hacı Mustafa, İlhami Tecik, İbrahim Alaca, İlhami Tecik, İbrahim Alaca, Kadir Oğuz'a. Adana'dan Ayhan, üçlüye talibim demiş. Eşi Reyhan, kızları İlayda, Selin, Hatice ve tüm kralcılara. Çorum'dan Onur, Sivas cezaevindeki eşi Aliye, Balcı'ya armağan ettiğini belirtmiş. Kayseri'den İlyas, köyde Açlık Radyo'yu dinliyoruz demiş, Karakaş ailesine. Bünyan, Kayseri kadın kapalı cezaevinde. Sevil Yaratkan, Çilem Nurcan'a denmiş. Kızları Melike Yazel'den armağan edilmiş şarkılarımız. Deniz Er, Silivri Marmara'da olan teyzem Nuran Dost'a. Ordu'dan Fatih Akpınar, üçlük demiş. Sivas'tan Selvi Han, ablası Suna, kardeşi Meral Kadriye'ye. Afyon Serban'dan Çetin Köse dayıma denmiş. Ordu Perşembe'den Halis, Beylikdüzü'nden Esin, Mersin'deki teyzem Sabri'ye, Amasya Merzifan'daki dayım Ünal'a ve Tekirdağ Saray'daki teyzem Hafize'ye.

dediğimden Nurcan, Nurcan Kıyışkan. Püstüm babadan demiş, özellikle de eşine ve ailesine armağan ettiğini belirtmiş. Ankara Batıkent'ten Şükrü. Açık alanda sizi dinliyoruz, huzur buluyoruz denmiş. Ordu Fatsa'dan Gülhan Taşar. Eşi Aydın Taşar, oğlu Mustafa'ya. Kuzey Irak'ta askeri personelim, severek dinliyorum demiş. Bir askerimiz göndermiş, ismini göremedim, eyvallah, hayırlı görevler olsun. İbrahim Tacer'e selam göndermek istiyorum, Erzurum diye gelen mesaj var burada. Balkonda dinliyorum demiş, Samsun'dan Hanife. Seyhan Melbourne, Avustralya'dan. İbrahim Çavuş'a ve Dilaver'e armağan edilmiş, Orhan Baba'dan bir şarkı denmiş. Samsun Havza'dan Emine Çakır. Emin terasında çay eşliğinde dinliyorum demiş. Çakır ailesine, Tekirdağ'daki Gören ailesine. Gaziantep'ten Hasan, oğlu Muhammed Yiğit ve kendisine.

Sesine kuvvet demiş Kadriye. 3-3'lüye talibim diyor Meral. Ilgın'dan Mehmet Bağ evinde okey oynayan arkadaşlara diyor. Tekirdağ Saray Demirler'den İslim, eşi Ufuk'a. Bursa'dan Güler, eşimle dinliyoruz Cengiz Baba'dan. Bursa Yenişehir'den İbrahim, gece vardiyasında çalışanlara ve Beşiktaşlılara. Tur şoförü Ahmet, üçlük demiş. Kocaeli'nden Murat Güçlü, Mehmet Dağlıoğlu. Doğuş'tan bir şarkı. Ordu Altınordu'dan Ali Rıza, yeni evlenen Erhan ve Zeynep Türk Yılmaz'a.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

3-0 yendi Fas. Tebrik ediyoruz. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş tüm kralcılara. Rize Kalkandere'den Emirhan Karaman'a. Adana'dan Raşit. Park'ta dinliyoruz. Üçlüye talip izlenmiş. Figen Kayseri'den sıradaki şarkı demiş Figen. Eşim Sebiha Özesinler. Baki Özesinler Adana Akçatekir Yaylası'ndan. Ankara Yenikent'ten Filiz Hüseyin Altın'dan diyor. Ailesine ve bize. 93'ten beri dinleyiciniz olan babamla arabada yolculukta izliyor. Olcay onun adına Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş Zehra. Köln'den Ayşe. Bosna Hersek'te görev yapan askeri personeliz denmiş. Tüm Türkiye selam olsun denmiş. Eşimle balkonda dinliyoruz çay eşliğinde demiş. Semra'dan Ercan'a. Onu çok seviyorum demiş Semra.

Bilecik'ten Ercan, Ercan yoldaş. Erkan subaya mı armağan etmiş, eyvallah. Ümraniye'den Ayşe Bal'dan tüm sevdiklerine denmiş. Gül pembe istenilmiş. Konya'dan Mustafa eşi Tahire'ye onu çok sevdiğini belirtmiş. Sultanbeyli'nden Şenol Özkan, Bacanak Vedat eşlerimiz Pınar Pelin tüm sevdiklerimize denmiş. Aracımıza seyir halindeyiz diyor. Seni dinliyoruz. Sakarya Kocaeli, Ahmet Demiral ve Yasin Acar. Selam olsun denmiş. Kırklar Ali Pınarhisar'dan Aykan, Halit misafirlerimiz Arıcı Engin ve ailesi için denmiş. İzmir'den Kürşat Mutlu, çok sevdiği, canım sevdiğim Biricik aileme. Miltenberg Almanya'dan misafirimiz olan dayım Enver Eren'e demiş Tom.

Kursus'ta bulunan arkadaşları Ayşe Şahan Alan, Sibel Güldeniz Tiftik ve Remziye Taşa, onları çok seviyorum demiş, canımın içlerine diyor. Sivas Kangal'dan Murat sevdiklerine. Can Polat Taş İzmit'ten. Oflu Adem dolmuş şoförü. Camdan çok sevdim oğluma diyor Can Polat Taş'a. Medet Eşilen'in nedeni belirtmiş. İzmir Güzel Bahçe'den Mustafa güvenlik görevlisi. Eşini oğluna, kızına, gelini ayrıyeten Karaman Ermenek Kadrani, köyünde yaşamakta olan kardeşi Mehmet'e. Elazığ Karakoçan'dan saygılar demiş. Oktay Balsatar Üçlük demiş. 47 yıllık arkadaşım Mahir Ulaş ve Hüseyin Zora. Aksaray'dan Adem Koyuncu, Anamur'dan ziyaretime gelen asker arkadaşı Arif Yükseğe. Kocaeli Kartepe'den Hasan Ömer Şahin. Çok sevdiği gönlünün sultanını.

ölüm gerçek, ömür yalan. Kayseri'den Semih Serdar abi, Yusuf kardeşime demiş. Aydın Nazilli'den Bülent Ahmet Kaya'dan. İbrahim ben, Tarsus Kadın Cezaevindeki Ayşe için, arkadaşı Güle. Ankara'dan Nafız, Sincan Cezaevindeki Oğuzhan 45 armağan ettiğini belirtmiş. Sanat müziğinden iki güzel şarkı dinleteyim, üçlüğümüze geçelim. Kocaeli'nden Ailemle dinlemediğim diyor Mehmet Eren Aktay ailesine. Manavgat'tan Ercan, Can'dan çok sevdi aşkı Hülya'ya. Sibel'den Mustafa'ya demiş İsviçre'den. Eşine armağan etmiş. 40'lar 50 Lüleburgaz'dan Ferhat, eşi Nurcan Uludere'ye. 32. senemiz için denmiş. Hay maşallah, nice yıllar inşallah. Ankara'dan Türkan. Batıkent'ten Derya, sevgilisi Selo'ya. Bursa'dan Eyüp kendisine. Bulgaristanlı Umut'a selam olsun denmiş. İzmit'ten Sultan. Hasan Ömer Şahin'e.

0: Kral etkinlik otobüsümüz Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımızla buluşmaya devam ediyor. 6 Temmuz pazartesi itibariyle. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'la başlıyoruz. Kral uygulamasını telefona indiren ve otobüsümüzün bulunduğu lokasyona giderek şifreyi ilk söyleyen dinleyicimize çok özel markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeki vereceğiz. 6 Temmuz pazartesi günü itibariyle hediye yağmuruna hazır olun. Kral etkinlik otobüsümüz İstanbul'a başlayarak Türkiye'nin dört bir yanını dolaşacak ve seslenişimize, çağrımıza ilk cevap veren kralcımıza 5 veya 10 bin TL özel markalara ait hediye çekini vermiş olacağız. Duyuruyu yapmış olalım. Pazartesi itibariyle başlıyoruz. Bu duyurumuzun hemen ardından şimdi üçlük zamanı diyelim ve Ilgazlı Sevda'ya söz hakkı verelim bakalım. Sevda merhaba.
1: Merhaba Sevda. Nasıl? İyi yayınlar.
0: Sağ olasın Sevda. Sana da hayırlı akşamlar. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim abi, çok teşekkür ederim. Bahçede seni dinliyoruz,
0: tabii
1: bahçesinde.
0: O zaman hava güzel orada demek ki.
1: Hava güzel, hatta biz ateş yaptık, üşüdük yani o derece Ankara'da.
0: Vallahi bugün gündüz burada İstanbul'da bir yağmur yağdı. Bardaktan değil kazandan boşalırcasına yani.
1: Evet abi, haberim var.
0: Felaket diye.
1: Sabahlarımızda konuştuk.
0: Evet.
1: Yarın da Ankara'ya bekliyoruz inşallah.
0: Evet, bu yağmur yağış yağış oralara gelecekmiş.
1: İnşallah abi.
0: Eyvallah. Berekettir tabii, fazlası zarar sıkıntı çıkarabiliyor. Gene de takdiri ilahi, Rabbimizden gelen her şey.
1: Rabbim evet.
0: O olur.
1: Öyle abicim.
0: Hemen mesajını okuyayım. Yayınlar Ata abi, Ilgazlı Sevda, ben de üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralaması. Bu satılları bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Abi hazırladığım üçlü en başta sevgili eşim Murat'a, oğullarıma ve Ankara sitelerde çalışan bütün esnaf arkadaşlarıma hediye ediyorum. Ve şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum.

Cumhuriyet Köy'den Fatih Akpınar. Şu dağlarda kar olsaydım istenilmiş. Afyonkarahisar'dan. Değirmen Ayvalı'dan. Saygılar demiş. Bahattin Aras'a selam denmiş. Eyvallah. Uşak Eşme'den Nurettin, oğlu Alperen'le üçlüye talibiz denmiş. Kayseri'den Semih Serdar abime ve Yusuf kardeşime demiş.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yağmur ve Göknur, yeni merhum olan Nazan yengem ve dedem Fikret içindenmiş. Bu şarkı istenilmiş, Allah rahmet eylesin diyelim. Almanya'dan tır kaptanı Emin. Eyvallah. Niğde'deki ablası Sibel'e, Samsun'daki kardeşi Nuriye'ye ve yeğenlerine. Fransa'dan Cem Özçelik, Özçelik ailesine.

Kayseri Kadın Kapalı Cezaevindeki Duygu Çalık, Sevil Yaratkan ve Sevim Karatay'a armağan edilmiş. Muhammed Aktaş, Fransa'dan Ladik Samsun'a selam denmiş. Ankara'dan Batuhan abisini armağan etmiş. Kars'tan İmdat Daşdemir, Afyon Çay Pazar Ağaç'taki sevenlerime diyor. Bizi aradan Ali Mehtap Tuğçe, seni dinliyoruz Müslüm Baba'dan denmiş. Mustafa ve arkadaşları Nevşehir'deki arkadaşlarla dinliyoruz denmiş tüm kral ailesine. Çorlu'dan Sinan, otobüs şoförlerine.

Ankara'dan sevdiğim ömrüm her şeyim Fahrime demiş bir sevenimiz. Afyonkarahisar Çakır Özü köyünden doğum günü çocuğu Furkan Demir'e denmiş. Fethiye'den Seyfo. Eşi Firuze'ye. İzmir Menemen Kesik köyden. Hamdullah Yüce İmparator'dan. Almanya'dan Osman herkese selam demiş. Yalova Çınarcık'tan İbrahim sahilde dinliyoruz. Yayın saatin değişse de diyor biz yine buradayız demiş. Kayınçosu Abdullah arkadaşlar. İlker Osman ve tüm kralcılara. İzmir'den Müjgan eşi Hasan Hüseyin'e. Cengiz Kurtoğlu'ndan demiş. Almanya'dan Bahadır. Eskilere götürüyorsunuz demiş. Sıradaki şarkı diyor. Kayseri'den Mustafa Usta. Usta ailesine. Batman'dan Yasin. Alanya Cezaevindeki babası Erhan'a.

0: Radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Ankara'dan Kerim Çağlın, torun ve çocuklar, üç kuşak sizi zevkle dinliyoruz denmiş. Bursa Karacabey'den Kaan, İbrahim abisine, Ferdi abisine, Göksel abisine. Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın. Bursa'dan dondurmacı Mahmut, kızı Buket'e. Sakarya Akyazı'dan Recep, kardeş Emirhan'a, bir tane berberimiz Ahmet'e. Gurbetten herkese selamlar denmiş. Fransa'dan Sivaslı Şahin.

Zarife doğum günü olan Fatih Çağlar'a. İzmir Tire'den Hasan. Beni tanıyan herkese demiş Hasan Çelebiler. Ankara'dan Kayhan. Sıradaki şarkı arkadaşı Eser'e. Bodrum Belediye'de çalışmakta olan tüm arkadaşlara demiş Durmuş.

0: Nasıl?
1: Gaziantep'ten Celal, 7 numaradaki güzel insanlara denmiş. Kayseri'den Veli Çiftçi. Cezayir'deki Yusuf Duman, Muhammed'e, İsmail'e, Yusuf'a. Ankaralı Hatice, Konyalı Kaptan Kasım Kaşdemir'e.
0: Sana söylüyorum. Sana söylüyorum.
1: Sivas'tan Furkan, Ahmet Turan Hasbek, Kadir Koçak abime.
2: Ben bu şarkıyı.
1: Özcan Aşağı Bey'den Cemil Bıçağı, Muharrem Bıçağı, Ferhat Duman'a. Gaziantep'ten Mustafa, İzmir Seferihisar'daki Parla içindenmiş.

0: Bursa Orhan Gazi Yeniköy'den Meral çiftlikteyiz demiş, seri bir şekilde mesajlarını gönderiyor. Bu mesajlar ufak bir virgül koyalım çünkü zaman çok hızlı ilerliyor, az bir zamanım kaldı. Son saatin üçlüğünde yapalım bakalım. Tır şoförü Ahmet hattımızda bekliyor. Ahmet iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Atı abim, iyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Nerelerdesin Ahmet şu anda?
1: Abim şu anda Aksaray'dan Mersin'e doğru gidiyorum abi.
0: Hep yollarda izliyorsun.
1: Evet abi. Siz sayenizde hep yollardayız.
0: Yollar daha keyifli diyorsun bizim sayemizde.
1: Şükür abi ya. Şükür.
0: Biz seni düşürmüyoruz yollara. Sizin sayenizde deyince.
1: Öyle bir şey yaptı. Kral FM sayesinde. Ben 7/24 Kral FM dinlediğim için.
0: Ne güzel. Ne güzel. Yolun bahtın yani, açık olsun.
1: Hep yoldaşım Kral FM abi.
0: Eyvallah. 3 tane damar şarkıyla sitemin mi var? Efkarın mı var? Abi, Ahmet.
1: Abim sitemim de var. Efkarım da var.
0: Eyvallah. Yani,
1: beni yoranlar da var.
0: Eyvah, onlara diyorsun bir gönderme yapacağım bu şarkılarla.
1: Daha doğrusu yoranlar demeyeyim de yoran var abi.
0: He. Tamam, o zaman ilk şarkı tam sana hitap ediyor.
1: Eyvallah abi.
0: Benim gönül yarama dokunma doktor, sen anlamazsın bu işten.
1: Sağ ol abim, Allah razı olsun.
0: Anlayan da gelmiyor diyorsun.
1: Abi sesin bana şu an mutluluk verdi. İlk defa yazdım. Yani daha doğrusu daha önce çok yazdım ama hiç kısmet olmadı. Yani şu anda biraz da heyecanlıyım. İlk defa seninle konuşuyorum.
0: Eyvallah.
1: Yıllardır da seni dinliyorum abi.
0: Eyvallah. Yüreğine sağlık.
1: Daha önceler abi gece gene 11'deydin. Sonra gündüze geçtin. Şu an gene gecedesin. Yani bir şey diyebilir miyim? Yanlış anlama ama. Sen gecede daha çıkarsın be abi.
0: Eyvallah. Bizim için fark etmez. Biz görev adamıyız. Hangi saatte denirse orada çıkar aynen, yaparız.
1: Aynen abi.
0: Aynı sizin vallahi gibi. Bak sizde. Siz de yol veya yük ayrımı yapıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Şuraya şunu götür, bitti o kadar.
1: Aynen abi.
0: Evet, Allah yardımcınız olsun. Selamat efendim abim, iyi yayınlar. Tır şoförü Ahmet ben 3'lüye talibim demiş. Şarkılarını sıralamışsın. Bu satırları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim.
1: Teşekkür ederim abi. Bütün yoldaki şoför arkadaşlarıma, bütün emekçi dostlarıma selam olsun. Hepsine gelsin. Özellikle Mersin'de beni yoran diyeyim artık. Ona da gelsin. İyi yayınlar abim. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

üçlü tamamladık. Son bir değerlendirme yapayım, az bir zamanım kaldı. Urfa'dan Ahmet, Bursa'dan Elif, babası Ramazan'a, Tekirdağ'dan eşim Sıdıka'ya demiş, kim demiş? Bir sevenimiz, bugün evlilik yıl dönümümüz diyor. İstanbul'dan Belgin, yolculuk yapıyoruz demiş. Fert Tayfur'dan gizli sevda istenilmiş. Eyvallah. Oğlum Resul Deniz Kara için demiş bir sevenimiz. Şırnak'tan Bayram, Tayfun, Cem, Fatih ve Hasan. Emrullah'tan özlediklerine denmiş.

Kuzey, ailemle birlikte sizi dinliyoruz diyor. Yeniköylü Hatice'den, Gökhan Güney'den bir şarkı denmiş.

0: unutma.
1: Ferdi Baba'ya doyum olmuyor. Bir güzel Ferdi Baba yorumu daha geçti gönlümden. Bu güzel şarkıyla da vedamızı gerçekleştirelim. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Yine maşallahınız vardı mesajların. Yetiştiremediğim mesajlar oldu, anlayış hoşgörünüze sığınarak. Geldik beraberliğimizin sonuna. Bugünlük de bu kadar diyerek muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her nefis ölümü tadacak diyen, biz istemedikçe kimseye ölüm yok diyen, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun. Burayı yeniden söyleyeceğim. Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Ayaz işlemiş içime, üşümedim hiç bu kadar. Üstümde o beyaz gömlek.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini, korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

Nasıl ayrılık, bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim.

ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor.

duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudaklarım git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudaklarım git.

olamaz. Benim ne haddim? Ona gitsem, şuna gitsem, kim ağlar benim yerime, kim yanar?